0: Şenjan Radio Televizya Stansiyası Solution Abon Terminal
1: muhtacın kanaattandırala deli. Bosara'nın oğlu Şemsedin Mehmet abla daşönü bütürgünün giyin enesinin kesimine koşuldu. Al kişinekey dükününü internet arkılı uzat kirgizi ujoldorun genetip dağı da jakşı bağını kolgu geltirdi. İnternette satı utoru kuruudan turgan jağı tüşünüktü sindirdi. Şemsedin mınday dedi. Dükünübüzdün tanılı darajası jana ticaret bereketi görnüktü ujogorladı. 2025 жылы бұл сараның құрылыш материалдары дүкені 100 000 юандан ашуын нұқыра кереше жаратты.

0: Mandar. Emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Qırğızça Radiosunun tanqı jañlıqtar berüüsün baştaybız.
1: Угармандар сырмастарбы, таңгы жаңырыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5-нчи айдын 13-чү күнү күнгө шаршембе. Дыйкандар календар боюнча 3-нчи айдын 27-чи күнү.
0: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 6-дан 14 Цельсий градуска чейин жылуу, сылдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Şinjan jyluu jaňy işçaralardan darajasyny sızyl östürüp, kwaýdy jetkirüwçi, tor taksi aýdoochusy syýahtuu jaňydan jumuşdanan kişiler tobun Tianşandan tüşdük töndügünde gamsız tamyr tartyp, eňsesini gowalap alga ilgerilöö mümkindigine ýe gyldy.
1: Şöhrat Zakyr baştagan tekşerip izildöö gurupasy Şinjanga gelip tekşerip izildöödö boldy.
0: Tüştük Şinjan temir jolu Aksu'dan Maralbaşı'a çeyinki bölügü, jöndömün geñirtüü boyunca özgörtüü kuruluşundagı tuňguş türkümdö 4 jol berüü wagzalı işke kiriştirildi.
1: Şinjan Taklimakan çölü gılasını tosup jaşıldıkta geñirtüü kuruluşun çalıp etke baştap, çölgü jaşıldık koşup çürtunan sayın gozdoşturdu.
0: Aptonom rayonubuzda ar 1000 jan sanana tura gele turgan sestranın sanı 4.12 adamga jetip, Bapestö teylösü negizgi katmar jana üy bülögö karay uzardı.
1: 18-nji jolkun mamlekettik apattan saktanuu, apat siyanın azaytuu gününde jer-jerler köptürdü apattan saktanuu, apat siyanın azaytuu manüver tarbiyeloo kıymyldary uňlaşýardy.
0: Emi toluk mazmundaryny ugasyzdar. Jaňy idea jaňy saparga jetekledi. Çynaýy tabyştygyny esde bekem saktap, 15-nji 5 ýyllyk jospor üçin çymyrkanaly.
1: Baş şuji Xi Jinping baştan boygo jaňydan jumuşdanan kişiler tobunun köngülüne tüýüp, ar darajalı partkom jana hökümetler sözsüz jaňydan jumuşdanan kişiler tobuna gamkorduk kılıp, alardan turmuş, kızmat, üýrenüşün jakşy teýlöö menen gamdoo gerek dep asa körsötkön. Şinjanda köýde hyzmatkerleri tordo boljoşup septep jetkürüçler. Tor taksi aýdoochular syýahtuu jaňydan jumuşdanan kişiler tobu 500 miňden aşyp, alardan çukul, kıyın, kaygırgan, samagan maselelerini ürülüp, Şinjan köňül jyltar jaňy iş-çaralarynyň darajasyny ulandyryp östürüp, ısık tamaktan köňül jyltar turak jaýga çeýin, galyň jaňydan jumuşdanan kişiler tobun Tianşandyň tüştük tündügünde beýpil tamyr tartyp, Ansuna jetüü üçin aldyga garaý jürüü mümkindigine ýe gyldy. Eme gabardan ugasyzlar. Ürümçi şäheri Miçuan Dongshan raýonu Gumudi çıkış yolu köçe başkarması Yemin Qoğumduk konuşunun tamaka jardam çoğaşkanasında 200 çarşı metrelik boşluk jarık taza turat. Dükkan içinin gözgü dağına jerine çöyrü tazalık şumuşları ve imay köyde hizmetkerleri ağır bir adamga 12 yuandık çengildik bağdan atayı bağırılına tep jazor oturat. Köyde hizmetkeri Yeji ahoyi kavar çıgamınday dedi. Tüşkü maalda gıyla garbalas bulobuz. Garbalasçılık bütkündün giyin bol jolu menen saat 2'den aşkında uşul jerge gelip, katarga turbay ele tamak jeýbiz. Tamaktar sızıl ısık boydun, jep bolgondon giyin dagy mömeleri bar. Baasy da gıyla arzan, bir yet, bir jaşılça, uğurma, toy bosok ar wakıt sarıp jegenge borot. Weýme jetkürüçler, köýde hyzmatkerleri ar günü wakt menen jarşyp, köçelerde daralap, daýyma tamak maalyny ötkörüp goýat. Aptonom rayonda ar darajalı partkom, gowumdyk hyzmat tarmaklary ooru tüýindirge ýürülip, köňül jyltar jaňy aşkana gurulyşyny birinji plandap jylyşdatyp, hökümet jetekdeo goşulgan bazar jürgüsüü üýlgüsini goldanyp, jaňdan jumuşdanan kişiler tobunyň jogory belesinden olaktap tamaktanyp, tegiz baluu çynygy jeňildik ajatyn töp çirgeşdirdi. Uçurda jalaň Ürümçi şaharynda 49 köňül jyltar jaňy aşkana guruldy. Şaharlardagy köçelerden çegeradagy çegara uwuzlaryna çeýin köňül jyltar jaňy teýlöö Tianşandyň tüştük tündügündeki büt çölkümde ulaşyş aýdyrylda. Büt Şinjan boyunça Moňgolia mamlekettine açyp çeberilgen eň çoň gurgaklyk jolu çegara uwuz gatary Taýkeçgen çegara uwuzundan arjyly çegaradan girip çygyşy aptowuna 100 000 aptowuna eretden aşyp ar günü 100'den aşuwun jüngoluk çeteldik çegaratdygan jüg aptowuna aýdoochusy baryp gelip ötüp Aýdoochylardyň esalygy gyýyn, tamaktanyw gyýyn, çuwuny gyýyn bolup syýahtuw gyýynçylyklaryny çeçiw üçin 2024-nji ýyly 10-njy aýda Taýkeçgen çegara uwuzunda ýylaryk aýdoochylar üýi bütüp işletüwe kirişip, Esaldoo raýony, Suusundyk raýony, Elektr zaryatdoo raýony, Çuwuny raýony, Kinogör raýony syýahtuwlar tügel toluk bolup, ısık suw, çay syýahtuwlar menen aksamdap, sırtda çapkylap jürgen jüngoluk çeteldik aýdoochylarga üýdün jylylygyny sezindirdi. тайкечкен өнөр жай

0: Şincang Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincang Radyo Televizya Stansiyası.
0: Эми Şincang Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attı berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincang Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attı berüüsü.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

soğuk daireler arasında bayguç oluca salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürüğünün aybattı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işingen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

0: Amerika'ya gelgenin tosu aldı. Eki mamket başçılarıma ekleşti.
1: Xi Jinping Brunei tak muras geriminin yolu uçtu.
0: Xi Jinping BMW Ağartu İlim Madaniyat Uyumlu baş iş yatkarı uçusu minin yolu uçtu.
1: Li Chang Tacikistan Zongtuğu minin yolu uçtu.
0: Jaulıcı Tacikistan Zongtuğu minin yolu uçtu.
1: Han Zheng Brunei tak muras geriminin mayek deşti.
0: Bu yıl yıl başından beri mamleketimiz gelecek çarabalarda cagaştırını toktuğusuz gemildendirdi.
1: Mamleketimizin ayıl kıştıklarda su minin kandoğunu kansız o dengeli görüntü joğurlap ayıl kıştıklarda taza su jalpılaşu salıştırması 96% jetti.
0: İlralı qoğum, Jungo Akışı başçılarının jolgoşuusuna joğur darajada gönül burup, eki mamlekettin kızmataştıkta gengirtüüsünün dünyaga ansan göp turuktuluk jana anıktık alıp gelüsün kütüüdü.
1: Yeni toluk mazımdarın görünüzdür.
0: Mamleket örağası Xi Jinping 12. günü tüştön giyin el sarayının çıkış kapkası sırtında kayantta azamet körüp, Tacikistan zongtuğu İmomali Rahmon'dun mamleketimizge mamleket işleri saparına gelgenin kızu tosu aldı. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Борбордук комитет тышкы иштер кызмат комитети ишканасынын мудуру Ваң И, Борбордук комитет Шужичунун шужиси, мамлекет иштери мүчөсү Ваң Шаохун катарлуулар тосуп алуу аземине катышты. Рахмонду коштоп Жунгого иш сапарга келгендерден дагы тышкы иштер министри, Зунтундун тышкы иштер жардамчысы, экономика өнүгүү жана соода министри катарлуулар бар.

aslında şamal çıkart. Çöy çok tara ultan pırat havan temperaturası 4'ten 16 Celsius grad sayıdan aslında acı dosu tıram cehil Kulca'da gün açık pırat havan temperaturası 6'dan 19 Celsius grad sayıdan aslında acı dosu tıram cehil cüret. Bu ortada da ara ultan giyin açıla havan temperaturası 7'den 17 Celsius grad sayıdan aslında acı dosu tıram cehil cüret. Karamaydara ulttan tırat havan temperaturası 9'dan 17 Celsius grad sayılan aslında jılı ısıtırım cehil cürüt. Kuytunda gün açık pırat havan temperaturası 9'dan 18 Celsius grad sayılan aslında jılı uğru ısıtırım cehil cürüt. Şıxanzada gün açık olup giyinler ulttan tırat havan temperaturası 10'dan 18 Celsius grad sayılan aslında jılı ısıtırım cehil cürüt. Sancıdara ulttan giyin açıla havan temperaturası 9'dan 18 Celsius grad sayılan aslında jılı ısıtırım cehil cürüt. Qomulda azıraq jaanjaap kiyin Naraldan turat havan temperaturası 9'dan 19 Celsius grad sayılan aslında jılı ısıtırım cehil jürüt. Turpandaraldan turat havan temperaturası 18'den 30 Celsius grad sayılan aslında ısıyt ısıtırım cehil jürüt. Korlada azıraq jaanjaap kiyin Naraldan turat havan temperaturası 9'dan 20 Celsius grad sayılan aslında jılı ısıtırım cehil jürüt. Aksuda azıraq jaanjaap kiyin Naraldan turat havan temperaturası 13'ten 25 Celsius grad sayılan aslında ısıyt ısıtırım cehil jürüt. Artışta Naraldan kiyin Orta mülçerde cağınca ait havan temperaturası 13'ten 27 Celsius grad sayılan aslında sıyıt ısıtırım cehil cürüt. Kaşkar'da Aralık'tan ki nazırak cağınca ait havan temperaturası 13'ten 27 Celsius grad sayılan aslında sıyıt ısıtırım cehil cürüt. Xoten'de Aralık'tan türet havan temperaturası 17'ten 28 Celsius grad sayılan aslında sıyıt ısıtırım cehil cürüt. Çok orada avarayının aldı malumat okudunuzlara. Bugünkü жаңылыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүү сөздөгү макалаларда отургондор Маметемин Турдаалы, Бегмат Ахмат, Аптымежит Муса. Дикторлору Акылай Мухаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Кашкарбай Турдаалы. Жооп редактору Аландыр Муса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шутинг абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул Телдин ырларынан угасыздар.

soğuk daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası jaŋlıktar doğudakı köpürüñiz bolot. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongulça, Kırgızça radyolarının jaŋlıktarını ugup köre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuñuzdakı jardamçıñız bolot. Jol abalından maalımat berip, maalımattardan baarlanasız. Saat 11'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası jaŋlık jaratuu keŋeşçiñiz bolot. Ay çıkarma jazu jardamçısı bolup sizdin jaŋlık jaratuu oyuñuzdu zamatta kökölötöt. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırğa bolot. Akça jana zeniñiz ünömdölöt. Saat 14'te Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşuñuzdun jardamçısı bolot. Sılu Şitin soda şarçasında Şinjaŋdın özgöçö bilekterin kalagan wakıtta satıp alasız. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratuu köpürüñiz bolot. Saat 17'den 30 minut ötkende Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyattın çeki jok. Sılu Şitin Jibek jolunun sırdı küçün sezindire. Saat 19'dan 30 minut ötkende ay tamak kartasın dayınday. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıñız bolola. Saat 20'dan 30 minut ötkende Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçıñız bolot. Bilimdi turmuştun tüstü dağım teñşek için aylandırat. Saat 22'de Sılu Şitin

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügü mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jumgo Şincan'dı görsötöbüz.

0: Yıllardan beri Abdınamur Oyunus'un Bapestö koşunun gölümü turuktu artıp sabattu Bapestö baylığın negizgi atmar oğumdu konuşana üy bülölerge qaray başım uzaruda. Azırga çeyin Abdınamur Oyunus'ta ar min can sandın içinde sızdıran sanı 4.12 kişi gecetti. Bu jönünde stansiyavuz kabarçısı Liu Kaydın kabarını asıları. Sestraları karıktan toluk ömür mezgiline coroğduğun den soluktu korkuçları. Jakın kıcıldardan beri Abdınamur Oyunus baştan akırı elin den soluğun bor kuruda bekem durup, sestraları koşuğun kuruluşunu ulandığı küçötüp, Bapestö teylüsün kıldaştırdı. Çeyer cerileri negizgi atmarga bayrıktı jaylaştıru teylü ölüsünde janırık şaratuğa ulandığı küşümşap, negizgi atmardın Bapestö üçün ulandığı toluktap küçöttü. Şincan Bapestö ilimi qoğumunun geniş başçısı Wang Meishin mındaydı dedi. Abdınamur Oyun aymak oğlası olan şar 3 daracalı Bapestö sapatın tizginde sız temasını ulandığı gemeldendirip, jakşırtuu menen birge çukul kooptu, oor oorlar, kartandardın önökü den solun kalpına keltirüü, çoğun iyi baldar bölümü, ösme oorlar sıyaktuu, atayın bölüm sestraların kalıptaştırıp tarbiyonun daimdu ulaşı aydırıp, kespleşken Bapestö şimerleri koşunun küçöp jarattık. Sestralardın mayana bölüştürüsü, kurbat daraja başkaruusu, keste jogorulap, önügü mekanizmini ulandu jakşırtıp, klinika birinci çevindeki sestralardın zakon tuktaramın çınığı kamsıtıp, Bapestö şimerleri koşunun üzlüksüz turaktandırıp, Bapestö hizmetkerlerinin kesteye olu sezimin jana taanduruk sezimin önümdü jogorulattık. İşmerler koşun kuruluşun küçültü negizinde Abdınamur Oyunus'ta ağır ulut halkının göptür dölüşkün, çekilişken den soluğa jatına yürülüp, tığız tipteki oğadan çöl kömdük, dağırlı ortak tulkusun aral çıgırıp, sapattu Bapestö baylığın negizgi atmarga teren çögüüsüne türtkü oldu. Abdınamur Oyunduk Salamattıktı Saktoo jana Den Soluk Komiteti Kartandar Salamattığı Başkarmasının başçısı Wang Di mınday dedi. Üyünü varıp Bapestö teylösünün kalıptaşkan sınak tüyün hareketin baştap, bıyıl jıl soğuna mırda ar bir odan şaarda keminde bir daarıda aparatı üyünü varıp Bapestö teylösün kulaşı şaydırala turgan kılıp, üydögü kurbattan ayrılgan kartandardın özgöçü ajatındagı da sapattuu teylö menen kandaybız. Abdınamur Oyunduk Salamattıktı Saktoo jana Den Soluk Komiteti Daardoo İşter Başkarmasının başçısı Moliang'dın tanıştırısınca, Abdınamur Oyunduk Daardoo menen Gütönünü biriktirüü ilgeri sürüü 3 jıllık hareket dolbooru 1 bölük 2-nji daraja jana andan tömönkü daardoo aparattary tip özgörtüp, den solukту kalpına keltirüü, Bapestö teylösünü tip özgörtüp önüktürüüge jetektep, kartandarды Gütü aparatının daarıdoo teylöö жөндөмүн көбөйтүп тургузуусун колдоп 2027 жылга барганда даарыдоо менен гүтүнү бириктирилген теүлөө аппараттары оодан чөлкөмүн толук каптоону колго келтирүүгө күч жумшайт экен. Ал мындай деди. Картаңдарды Бапестө, балдар бөлүмү Бапестөсү, ден соолукту калыбына келтирүү Бапестөсү сыяктуу тартыш кесиптик Бапестө боюнча тарбиялоо эпкин ачырып, атайын бөлүм Бапестө тарбиялоосун өлчөмдөштүрүү, калыпташтырууну жылыштатабыз. Интернет коштолгон Бапестө тейлөөсү жана узартуу мүнөздүү Бапестө тейлөөсүн жалпы бетке жылыштатып, картаңдар коомдук конуш негизги катмар Бапестө камдоосун күчөтүп, 5-ci AI буюмдук интернет сыяктуу техникалардан пайдаланып берекетти жогорулатып, ар улут калкынын ден соолук боюнча евро сезимин чыныгы күчөтөбүз. Бул эки күндө Абдынамур Оюнусунун жер жерлери мол түркүндүстүү сыздыралар майрамын куттуктоо кыймылдарын куйругулаш кулаш шайдырып, чыгаан типтерди таңзалап сыйдоо, адабият көркөмүнөр оюндарын коюу сыяктуу формалар аркылуу Бапестө кызматкерлеринен майрамды кал сурап, Бапестө кызматкерлеринин кесиптик ээ болуу сезимин жана таандырык сезимин жогорулатты. Aksu şaardık el doktorkanası tınıq aluu jana kooptuu oorular bölümünün sıstıra başçısı Liu Jing mınday dedi. Mından kiyinki kızmattarda men özümdün Bapestö kurbatımdı jana kesipten gelimdi üzdüksüz jogordatıp, şaar turgundarın sapattuu Bapestö teylöösü menen kandayım. Şihu şaarı Hadubuk şaarçalık doktorkananın sıstırası Dayyang mınday dedi. Kartandardı karo tek kestik teknika bolu bile kalbay, merimdürük, sabırduuluk jana jooptuuluk menen bekem tura ekenin dagı da toyunup jettim. Mından kiyin men kartandardı Bapestö teylöö kızmatının köngül koyup, mehir mahabat menen jakşı dep, özümdün kestik kurbatımdı üzdüksüz jogorulatam.
1: Geçüyor. 5-nji айдын 12-нчи күнү болсо, 18-нчи мамлекеттик апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу күнү. Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери ар бир адам коопсуздукту жактоо, ар бир адам чукул абалга теңтайлаштырууну билүү, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу курбатын жогорулатуудан турган ушул негизги теманы эмерчиктей. Апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу үгүт тарбиясы жана маанилүү тарбиялоо кыймырын алып барып, жалпы элдин илимий

0: Jonxua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düyünövüzdü suğarıp keled.
1: Jonxua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düyünövüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonxua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şenjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne şengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jungo Şenjangdı körsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayhuç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürüğünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Ulushi teng 6.0 qoşulgan nuskası jaŋlyk jaratuu keŋeşçiŋiz bolot. AI çıkarma jazu jardamçısı bolup sizdin jaŋlyk jaratuu oyuŋuzdu zamatta kökölötöt. Jıynalgan nomurdu tamak kartasını almaştırga bolot. Akça jana zeniŋiz ünömdölöt. Saat 14'te Ulushi teng 6.0 qoşulgan nuskası turmuşuŋuzdun jardamçısı bolot. Ulushi teng soda şarçasında Şinjaŋdın özgöçö bilekterin kalagan wakıtta satıp alalasız. Ulushi teng 6.0 qoşulgan nuskası çarba jaratuu köprüŋüz bolot. Saat 17'den 30 minut ötkende Ulushi teng 6.0 qoşulgan nuskası madeniyat köprüsü bolot. Madeniyattın çeki jok. Ulushi teng jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkende AI tamak kartasını dayınday. Ulushi teng 6.0 qoşulgan nuskası çüygün daam jardamçıŋız bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkende Ulushi teng 6.0 qoşulgan nuskası üyrönü jardamçıŋız bolot. Bilimdi turmuştun tüstü daam teŋşek içine aylandırat. Saat 22'de Ulushi teng 6.0 qoşulgan nuskası hareket kılıŋızdakı jardamçıŋız bolot. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsaŋız bolot. Ulushi teng 6.0 qoşulgan nuskası turmuşuŋuzda ar wakıt siz menen birge. Turmuşuŋuzdu türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang radio televiziya stansiyası Solution Abond terminalı 6.0 koşulgan nuskası japjaŋı kelbette jarıkka çıktı. Aklı direktüm malumat aralıcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga siŋip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jungo Şinjaŋdı körsötöbüz.

0: Jonxua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düyünövüzdü suğarıp keled.
1: Jonxua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düyünövüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonxua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonxua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası jaŋlıktar doğudakı köpürüñüz bolot. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongulça, Kırgızça radyolarının jaŋlıktarını ugup köre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuñuzdakı jardamçıñız bolot. Jol abalına malımat berip, malımatlardan baarlanasız. Saat 11'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası jaŋlık jaratuu keŋeşçiñiz bolot. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'тө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17'den 30 minut ötkünde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyattın çeki çok. Sılu Şitin Jibek yolunun sırdı küçün sezindire. Saat 19'dan 30 minut ötkünde Ay-ay tamak kartasını dayınday. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıñız bolola. Saat 20'dan 30 minut ötkünde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçıñız bolot. Bilimdi turmuştun tüstü dağım teñşek için aylandırat. Saat 22'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıñız bolot. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bolot. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşuñuzda ar wakıt siz menen birge. Turmuşuñuzdu türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.